Sana bir şey veriyor mu sana var. Yok, veriyor mu sana ise daha biraz varsa bir var.